bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

için ben bilemedim söz, geçiremedim duy unut hiç söylemedim unutamıyorum.

Güneş soğum gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı yeceliyor sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanıyor.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Yarınların olacak mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sabahlarım doğacak mı? Bekliyorum, görmüyorum. Aşk sancısı.

Sanırım dünyaya beni sen attın. Çile

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Bu içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.
1: Radyo Sahil. Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti.
3: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Reklam. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Profesinin en güçlü sesi, Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi,
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar Başkanlığındaki Ali Ağa Belediyesi heyetinin sosyal hizmetler alanındaki Madrid temasları İspanya'da ilgiyle karşılandı. Madrid Belediyesi Sosyal Politikalar Aile ve Eşitlik Delegesi Jose Fernandez Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Ağa Belediyesi heyetini Madrid'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Jose Fernandez Sanchez paylaşımında Madrid Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri ve yaşlılar departmanının istenmeyen yalnızlık önleme programı hakkındaki deneyimlerini Ali Ağa heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Sanchez, Ali Ağa Belediyesi tarafından sunulan Sosyal Yaşam Ekosistemi projesinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Foça'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayan 3. Kuzey Ege Oyunları'nda 2000'e yakın sporcu mücadele ediyor. 12 branş 55 ayrı kategoride gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk gibi bazı sporların yarışları ilçede ilk kez yapılıyor. Kuzey Ege bölgesindeki 6 ilçenin sporcularını aileler ve Foçalı sporseverler ilgiyle izliyor. İlçe merkezi ve bağlısı mahalle ve köylerdeki spor tesisleri ile uygun alanlarda gerçekleştirilen oyunlarda bölgeden gelen sporcular badminton, basketbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, okçuluk, yelken ve kürek branşlarında yarışıyor. Stand-up paddle ve maraton yarışları ise önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımında çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan BİSİKAP projesinde geri sayım başladı. BİSİKAP araçlarını kullanacak üniversite öğrencileri kapsamlı eğitim sürecinin ardından görevli personel eşliğinde test sürüşlerine başladı. Pilot uygulama kapsamında 20 BİSİKAP aracı Alsancak Limanı ile Konak arasında 11-19 saatleri arasında önümüzdeki günlerde hizmet verecek. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken BİSİKAP'lar, sıfıra yakın emisyon değeriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.
0: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden başlamak üzere Aydın merkez ve batısı dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Dikili 23, Foça 24, Kınık 27, Menemen 26 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber.
6: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
9: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Arıyorsam açma, gel desem saçma, yanlışım uğruna.

Seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi, helal sana. Herkes kalkmış masadan, bak ben yakıyorum hala. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonun açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam tut. Selam çayı demle otur ve de bekle gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Arabam! Arabam!

0: Reklam. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
7: Euro Repar, Euro Repar.
8: Reklamlar bitti. Reklamlar.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftanın son iş gününden sesleniyorum. Hafta sonu tatiline hazır mıyız? Ya bazen böyle hafta sonunu iple çekmiyor muyuz? Gerçi ben bu hafta sonu gelsin istemedim ama geldi. Sebebini ilerleyen dakikalarda söylerim. Nasılsınız bakalım dünden beri? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, bomba gibiyim. Bugün günlerden cuma, burçlarımızdan bahsedeceğiz. Bakalım hangi konuya değinsek bugün. Gerçi anneler günü pazar günü ya, annelerimizle ilgili. Buldum. Burçlarda anneler nasıl oluyormuş? Hangi burcun annesi nasıl oluyormuş? Bugün o konuya bir değinelim hadi. Günün anlam ve önemini belirtelim. Selamlarımızı hemen yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizlere eşlik eden sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız da var dinleyen. Sizlere de kocaman kocaman saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik edenlere de kocaman yine sevgilerimi, saygılarımı, enerjimi, neşemi, umutlarımı, her böyle pozitif olan bütün enerjimi, her şeyimi yolluyorum sizlere. Neden? Çünkü evde olanların daha çok ihtiyacı oluyor. Dört duvar arasında işler, güçler, çoluk, çocuk derken kendimize vakit ayıramıyoruz. O yüzden evdekilerin daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O zaman ilk saatlik dilimi en gözde dönen restoran sponsorluğunda açıyorum. Burçlar gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm en gözde dönen restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin. Sizlere de bol bereketli, bol kazançlı, lezzetli

Efendim, programımızı en göze döner restoran sponsorluğunda açtık. Öğlen yemek yemeye gidecek olanlar, hala nereye gitsem diye düşünenler var ise en göze döner restoranı sizlere şiddetle tavsiye ederim. Mekan güzel, geniş, ferah, lezzetli, temiz, açık mutfak şeklinde gözünüzün önünde yapılıyor her şey. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları var. Ayrıca Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz en göze döner restoranda bunları kullanabilirsiniz. Ayrıyetten artık en gözde dönerde biliyorsunuz sadece döner, lahmacun, pide çeşitleri yok. Kebap çeşitleri de başlamış bulunmakta. Afiyetle gidip yiyebilirsiniz. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. En gözde döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim Birada 0232 504 0735 0501 641 0635 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Yolculuğumuza Merve Özbey ile devam edeceğiz. Ayıplarım, kendine dünya. Burçlarımıza da biraz sonra yavaştan yavaştan başlayalım. Bu arada dinlemek istediğiniz, hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise ya da burçlardan bahsederken ben de böyle bir anneyim ya da ne alakası var canım diyenlerdenseniz 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Efendim ilk annemizden başlayalım. Daha doğrusu ilk burcumuzdaki anneden başlayalım. Koç burcu nasıl bir anne oluyormuş? Koruyucu, enerjik ve mücadeleci olur. Çocuğunu cesaretlendirmeyi sever ama bazen sabırsız davranabilir demişler. Çünkü koçlarda birazcık acelecilik söz konusu. Enerjik, evet doğru söylüyorlar. Koruyucu, bütün anneler koruyucudur ya. Yani hani

0: uyurken bile devamlı böyle uyumuyorsun neredeyse. Hani böyle çok o kadar hafif bir uykuda oluyorsun ki. Bu büyüse dahi gidip yine bir sesini dinliyorsun yani ne olur ne olmaz diye. Annelik gerçekten biraz psikopatlık bir durummuş. Ya da ben öyleyim diyeceğim ama bütün anneler böyledir. Çünkü başka bir şey, başka bir boyut olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bütün bu burçlar olarak şey yapmayalım. Bütün anneler koruyucudur. Ama işte burçlarda mesela kimi daha eğlenceli bir annedir, daha kimisi daha otoriterdir. Kimi daha böyle sevgisini gösterebilen bir annedir. Kimisi daha böyle geriden içten içe seven bir annedir gibi gibi gibi. Bu özelliklerine bakacağız. Yoksa bütün annelerin koruyuculuğu müthiş derecede. Öyle bir şey ki çocuğunuz olmadan insanın aklına biri bir şey söylediği zaman çocuğa şey yapma oğlum şöyle olur dedin de yani alaka falan dediğiniz durumlarda daha psikopata bağlayabiliyorsunuz. Geçen bir olay oldu evde. Oğlum böyle bir hareket mi bir şey yaptı. Dedim oğlum yapma bak şöyle olursa böyle olur falan dedim. Çocuk bir kaldı. Anne dedi o olayın olma ihtimali milyonda bir bile değil belki. Nereden geldi aklına? Annelik işte ya. Annelik yani. En saçma şeyleri bile sanki olma ihtimali yüksekmiş gibi gelmiyor mu?
1: Tabii ki. Bu nasıl yaz?

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam. Reklam.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Tatlı severler dikkat!

0: Sırada tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
8: Ben de evlenmeliyiz hem de bu sene.

Efendim, reklamlardan hadiseyle dönüş yaptık. Programımız en göze dönen restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner'de artık kebap da yiyebilirsiniz. Afiyetle birbirinden güzel kebap çeşitleri, birbirinden lezzetli kebap çeşitleri de bulunmakta. Tabii ki döner çeşitleriyle de devam ediyorlar. Lahmacun ve pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. İstediğiniz kadar tüketebiliyorsunuz. İsraf etmediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yani İsraf etmeyin diye diyorum. Yoksa başka bir sıkıntı olmaz. Ne olacak? Yemediniz diye kalkıp size bir şey demeyecekler ama hani çöpe gitmesin diye diyorum. Hani evet, belki sokak hayvanlarının rızkıdır falan filan. Evet, ama ve lakin hani böyle yemek çöpe atıldığı zaman insan üzülüyor. O sebepten ötürü yiyebileceğimiz kadar, karnımızı tıka basa doyurana kadar En Gözde Döner'de mezelerden alıp yiyebiliriz. Çünkü de şöyle de bir şey söz konusu. Mezeleri doyurucu. Hani başka yere gittiğiniz zaman konu salata, işte yoğurtlu meze falan, böyle bir iki çeşit bir şey konuluyor ya. Onların yanında patates kızartması, çiğ köfte gibi mezeler de olduğu zaman doyuyorsun zaten otomatik olarak. O yüzden hani yiyebileceğimiz kadar ya da yiyebileceklerimizden tekrar tekrar istersek seviniriz. Mesela biz gittiğimiz zaman genelde ben salata yerken iki kase, yani oğlumun hakkını da ben yiyorum. O salata yemediği için o daha patatesçi, çiğ köfteci. Eşim ve oğlum da çiğ köfte ve patatese odaklı istiyorlar. Onlar onları istiyor. Ben işte yoğurtlu meze, nerede işte otu var, salatası var. Ben de onlardan tüketiyorum mesela. Bu şekilde dengeliyoruz. En azından bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü öteki türlü ben de hepsinden istesem, onlar da hepsinden istese bu sefer yenmiyor. O yüzden sınırsız evet, ama hani israf etmeden istediğimiz kadar, doyana kadar yiyebiliriz. En Gözde Döner Restoran, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, 18 Taksim Bira'da, 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran.

diğer burcumuzla devam ediyoruz. Boğa burcu anne olursa nasıl olurmuş? Şefkatli, düzenli ve güven veren bir annedir. Ev huzurunu önemser, biraz inatçı olabilir demişler. Demek ki boğanın her türlüsü inattan ibaret. Feci bir inat. Bilemezsiniz. Yanca çevresinde, yakınında, ailesinde boğa burcu olanlar bilir. Onun haricinde bilemezsiniz. Sessiz, sakin, mülayim görünürler ama bir inat vardır ki sormayın gitsin. Ama güvenilir insanlar. İnadı dışında geri kalan özellikleri, iyi özelliklere sahip oldukları için işte bazı şeyler tolerans sağlanabiliyor. Tabi bu herkes için geçerli. Hepimizin sevilmeyen yönleri mutlaka var. O yüzden güzel olan yönlerine bakıp eksileri artılarla kapatmaya çalışalım. Boğa burçları da şefkatli, güvenilir ama inat bir anneymiş. Bakalım diğer burçlarımız nasıl olacak? Erdal gittin gideli diyecek. Yavaş yavaş birinci saatimizin sonuna doğru geliyoruz.

nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Spicy spicy.
1: Neredesin Pango?
0: Ben makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Bir sol gelsin yavuk bir kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit.

kıymetlerim Samet'ten benden önce babam Rolex'ten giri makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver abi toz gelsin yavuk kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kam no limit not lost gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yalı yunusların denizine dal 100k gece konseri yap.

0: Efendim, reklamlara gitmeden Engöz'e Döner'le ilgili şöyle bir toparlamak istiyorum. Sonrasında 11 reklamları ve ikinci saatimize geçeceğiz. Engöz'e Döner restoranda artık kebap satışları başladı. Lezzetli kebaplarından tüketebilirsiniz. Çok soran vardı, buraya niye getirmiyorsunuz? Diğer şubelerinizde çok güzel kebaplar var, biz de istiyoruz diye. En sonunda buraya da geldi. Kebap severler eminim çok mutludur. Çünkü gerçekten fazla talep vardı. Gerçekten çok soruyorlardı. Sonra cuma. Döner çeşitlerinin hepsi burada bulunmakta. Lahmacun, pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca Tokenflex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada kullanabiliyorsunuz. Ve bir de öğlen 3'e kadar yemek yemeye giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Yani bol ikramlı, ferah, geniş, tertemiz bir mekan. Her şey gözünüzün önünde hazırlanıyor. O sebepten ötürü her şey açık ve şeffaf, en güzel kaliteli malzemeleri kullanıyorlar. Çalışanları o kadar ilgili, alakalı ki kendinizi çok değerli, çok özel, böyle prens prensesmiş gibi hissediyorsunuz. Aslında kendimizin değerli olduğunun farkına varıyoruz. Öyle yerler var ki böyle yemek yemeye gittiğimiz zaman tak diye önümüze böyle bizi dövecekmiş gibi, kovacakmış gibi getiren yerler maalesef ki varlar. Aslında bir tatlı değil, bir güler yüz her şeyi kapattırabilir. Burada her şey bizlerin keyifle yemek yiyebilmemiz açısından güzel bir şekilde düşünülmüş. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. Sosyal medya hesapları Engöz'e Lezzetler ve Engöz'e Restoran. 11 reklamlarına gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Aliağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Aliağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar Başkanlığındaki Ali Ağa Belediyesi heyetinin sosyal hizmetler alanındaki Madrid temasları İspanya'da ilgiyle karşılandı. Madrid Belediyesi Sosyal Politikalar Aile ve Eşitlik Delegesi Jose Fernandez Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Ağa Belediyesi heyetini Madrid'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Jose Fernandez Sanchez paylaşımında Madrid Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri ve yaşlılar departmanının istenmeyen yalnızlık önleme programı hakkındaki deneyimlerini Ali Ağa heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Sanchez, Ali Ağa Belediyesi tarafından sunulan Sosyal Yaşam Ekosistemi projesinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Foça'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayan 3. Kuzey Ege Oyunları'nda 2000'e yakın sporcu mücadele ediyor. 12 branş 55 ayrı kategoride gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk gibi bazı sporların yarışları ilçede ilk kez yapılıyor. Kuzey Ege bölgesindeki 6 ilçenin sporcularını aileler ve Foçalı spor severler ilgiyle izliyor. İlçe merkezi ve bağlısı mahalle ve köylerdeki spor tesisleri ile uygun alanlarda gerçekleştirilen oyunlarda bölgeden gelen sporcular badminton, basketbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, okçuluk, yelken ve kürek branşlarında yarışıyor. Stand-up paddle ve maraton yarışları ise önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımında çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan Bisikap projesinde geri sayım başladı. Bisikap araçlarını kullanacak üniversite öğrencileri kapsamlı eğitim sürecinin ardından görevli personel eşliğinde test sürüşlerine başladı. Pilot uygulama kapsamında 20 Bisikap aracı Alsancak Limanı ile Konak arasında 11-19 saatleri arasında önümüzdeki günlerde hizmet verecek. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken bisikaplar, sıfıra yakın emisyon değeriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.
10: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden başlamak üzere Aydın merkez ve batısı dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Dikili 23, Foça 24, Kınık 27, Menemen 26 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
5: Radyo Sahil Haber.
11: radyosahil.com.tr
6: Radyo Sahil.
11: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
12: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
13: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim ikinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Radyolarınızı yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 11.07'yi göstermekte. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Alper Çiçekçilik çalışanlarına ve tabii ki Hamide Hanım'a armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. İyi dinlemek.

Efendim programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Gelin aracı, sünnet aracı, süsleme, özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk peyzaj bakımı, hediyeli kişi özel çiçek tasarımı hepsi bulunmakta. Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 1089 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Burçlarımızla biraz sonra devam edeceğiz.

Burçlarda geldik ikizler annesine. Eğlenceli, konuşkan ve arkadaş gibi annedir. Çocuğuyla sohbet etmeyi sever ama kararsızlık yaşayabilir demişler. Yani ikizler için şaşırdık mı? Şaşırmadık. Tabii ki kararsızlık yaşayacaklardı her zamanki gibi. Ama eğlence kısmına katılıyorum. Bence en eğlenceli anneler ikizlerden ve yay burçlarından çıkıyordur. Çünkü normalde de eğlenceli oldukları için çocukların yanında da aynı şekilde olduklarını tahmin ediyorum. Bir diğer burcumuz ise yengeç. Yengeç annesi kesin duygusal anaçtır. Bakalım. Tam bir annelik içgüdüsü insanıdır demiş. Zaten yengecin doğası annelik içgüdüsüyle oluşuyor, cinsiyet fark etmeksizin. Çok fedakar, korumacı ve duygusaldır. Fazla sahiplenir demiş. Bunu zaten herkes biliyor. Sadece çocukları değil, sevdiği herkesi aşırı aşırı aşırı fazla sahipleniyor. Hande Ünsal sana değmez diyecek. Programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor.

siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi.

0: Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64 Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar.
6: En hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Alper Çiçekçilik'te her an her duygunuza hitap ediyor. Yani üzüntünüzde, sevincinizde, kederli anınızda, doğumunuzda, kayıplarınızda, iş yeri açtığınız zaman, içiniz heyecanlı, kıpır kıpır olduğunda. Yine Alper Çiçekçilik sizlerin yanında. Anneler günü geldi, çattı. Hala annenize bir hediye almadıysanız ya da düşünmediyseniz Alper Çiçekçiliğe şöyle pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı bir yolunuzu düşürün. Ya da telefon edin. Söyleyin, onlar size pazar günü teslim almanız için ya da yarın akşam almanız için hemen hazırlasınlar ve cepte olsun. Bu arada sadece annenize değil, lütfen eşlerinizi de düşünürseniz sevinirim neticesinde. Onlar da bir anne ya da anne adayı. Çocuğunuz olmasa dahi bir nevi sizinle de ilgileniyorlar. Şimdi yanlış anlaşılmamasın demeyin sakın. Biz çocuk muyuz? Çocukluktan değil. Şimdi nasıl ki siz bizlere, yani eşlerimiz bizlere yeri geldiğinde babamızmışçasına destek oluyorsa, kadınlar da öyle. Anneniz değil tabii ki ama bazen öyle durumlar oluyor ki anne şefkatini eşinizden de görebiliyorsunuz. Özellikle anneniz hayatta değilse. Eğer hayattaysa yine eşinizi ihmal etmeyin. Çünkü onlar da bir anne ya da anne adayı. Hanımlar zaten daha böyle ince düşüneceklerini bildiğim için onlara söylemiyorum. Kızmayın bana, şaka yapıyorum tabii ki. Var bak, dinleyicilerimden o kadar düşünceli, o kadar naif böyle dinleyicilerim var ki beylerden. Mesela bir soru sorduğum zaman kadınlardan daha böyle güzel, daha etkileyici, daha romantik mesaj atan beylerimiz var. Çekilişler yaptığımız zaman eşleri için çekilişimize katılan beylerimiz var. O yüzden espri yapıyorum tabii ki. Ama Alper Çiçekçilik dediğim gibi anneler günü içinde bu süreçte sizin yanınızda elinizi çabuk tutun. Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 1089 Taksim A'da 0553-853-6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj.

Efendim, aslan annesiyle devam ediyoruz. Aslan burcu annesi gururlu, cömert ve çocuğuna düşkün. Çocuğunun parlamasını ister ve bazen kontrolcü olabilirmiş bu konuda. Yani aslan burcundan tabii ki beklenilecek hareketler çocuğunun en iyi yerlerde, en üst mertebelerde olması için elinden gelen çabayı harcayacağına eminim. Başak burcu anneleri. Titiz, ilgili ve çözüm odaklı, her şeyi düşünür, çocuğu için en iyisini ister ama mükemmelliyetçi olabilirler demiş. Titizlik işte bu çocukları, ah ah ah evde düşünemiyorum. Başak bir anne. Detaycı bir anne. Vallahi o çocukların anne... Allah yardımcısı olsun. Şimdi niye böyle dedim? Şöyle ki, başaklar titiz, düzenli, dağınıklığa gelemez. O yüzden çocuğu da böyle askeri kamptaki gibi yetiştirmeye çalışıyordur eminim. Terazi anneleri, nazik, adaletli ve anlayışlı. Evde huzur ister, bağırış çağırış sevmez. Karar vermekte zorlanabilir demişler terazi annelerine. Teraziler nazik zaten, kibar, böyle nasıl desem, yardımsever, adaletli, sakin, öyle kişilikler. Sadece kararsızlar birazcık. Kararsız olmaları evet biraz zorlayabilir ama bu çocukları ne kadar etkiler bilemiyorum. Onun haricinde huzurlu bir ortam olsun, çocukları iyi olsun, adil bir çocuk olsun diye elinden geleni yapar. Ha belki adil olmaları, adaletli olmaları çocukları zorlayabilir ama aslında iyi bir şey. Emel Müftüoğlu ile devam ediyoruz. Yer sana hiç doyum olmaz diyecek. Programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Yolculuğumuza Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız Mehmet Bey'e armağan olacak ve tüm radyo sahil dinleyenlerine armağan olsun demiş. O zaman iyi dinlemeler.

Efendim, ikinci saatimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Alper Çiçekçilik sponsorluğunda ikinci saatimizi kapatacağız. Alper Çiçekçilik, Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi No 89 Taksim A'da, 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Anneler günü geldi çattı. Annenize hala herhangi bir hediye vesaire almadıysanız Alper Çiçekçiliği tercih edebilirsiniz. Öncesinden bir iki bugünden daha doğrusu telefon açmanız, siparişinizi oluşturmanız yeterli. Gidip alabilirsiniz ama tabii ki pazar gününe kadar çiçeklerden seçilmeler olacağı için belki annenizin tarzını yansıtacak bir aranjman ya da çiçek alamayabilirsiniz. O yüzden şimdiden telefon numaralarından iletişime geçebilirsiniz kendileriyle. Yarın akşam ya da pazar günü gidip alabilirsiniz. Reklamlara gideceğiz ama gitmeden öncesinde Ayaz Erdoğan duvar gibi diyecek. Sonrasında 12 reklamları ve reklamlardan sonra 3. saatimizde devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in tüm güçlü sesi Radyo Sahil.
7: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
6: Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo
5: Sahil tam 95'te.

Efendim, üçüncü saatimiz an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Üçüncü saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımız tüm Blue Diamond Ala çalışanların armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazan.

Efendim, Blue Diamond hala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Tüm pırlantalarda hala %50 indirim geçerli. Anneler gününe özel. Ayrıca 9.990 TL'ye altın kalpli kolye hediyesi mevcut. Annelerimiz hediyesiz kalmasın diye hem pırlantadaki %50 indirimi devam ettiriyorlar hem de bildiğimiz altın, 9.990 TL'ye altın güzel şöyle kalpli kolye hediyesi mevcut. Canımız annelerimiz için, en değerlilerimiz için biliyorum bunlar bile az kalır annelerimize. Ne yapsak az kalır, haklarını ödeyemeyiz ama biraz da olsun şöyle bir tebessüm etmesini sağlayabiliriz. Mutlu olmaları için ufak bir katkıda bulunabiliriz. Ayrıca 50.000 TL'lik alışveriş yapan herkese Blue Diamond kadın ya da erkek parfümü hediyesi var. Çok güzel kokuları var. Oldukça da kalıcı. Çoğu pahalı, çok pahalı marka parfümlere taş çıkartır o cinsten. Çünkü normal kolonyası bile hem kalıcı hem kokusu çok güzel. Parfüm gibi parfüm olarak bile sıkılabilir. Kaldı ki parfümlerini gerisini siz düşünün. Zaten çekiliş yapmıştık. Çekilişten parfüm kazanan dinleyicimiz vardı. Kolonya kazanan dinleyicilerimiz vardı. Onlar da biliyorlar ki kokular oldukça kalıcı. İkilemle devam edeceğiz yolumuza. Kaybolurum gülüşünde diyecek. Burçlarımızla da devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

elimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını,

Efendim, diğer burçlarımıza devam ediyoruz. Akrep Burcu annesinde kalmıştık. Akrep Burcu anneleri çok güçlü bağ kurar, sezgileri kuvvetlidir, koruyucudur ama bazen fazla kıskanç ya da baskın olabilir demişler. Bir Akrep Burcu anne olarak kesinlikle katılıyorum. Çevremdeki arkadaşlarım bana çok kötü bir kaynana olacağımı söylüyor. Sonracıma bu çocuğu bu kadar sıkma, kıskanma diyorlar. Böyle böyle söyleye söyleye beynime yerleştirdiler ve ben nasıl bir kayınvalide olacağımı düşünüyorum daha şimdiden. Yani biz sevdiğimiz insanları kıskanırız. Bu çocuğun olur, eşin olur, arkadaşın olur, kuzenin olur, aileden diğer bireyler olur. Yani demem o ki anlayacağınız üzere biz sevdiğimiz kişileri kıskanırız. Çocuğumuzu kıskanmamız da çok normal tabii ki. Ama kötü bir kaynana olacağıma inanmıyorum. Oluşum dengeyi kurduğu sürece neden kötü kaynana olayım ki? Bir gün de kuşlar nasıl kaynana olur bak onlara bakalım. Annelere bakıyoruz, bir sonraki haftada nasıl kaynana olur mu baksak ne yapsak? Evet, biraz fazla korumacı olabiliyoruz, elimizde değil. Akrep annelerini temsilen. Yay burcu annesi. Özgür ruhlu, eğlenceli, öğretici. Çocuğuna hayatı keşfetmeyi öğretir ama disiplin kısmı zorlayabilir demiş. Gerçekten doğru. Çok eğlenceliler, çok neşeliler ama kızdırırsanız yay annelerini o an oradan kaçın, durmayın. Yoksa sizi kimse kurtaramaz. Öyle de bir tarafları var. Oğlak burcu annesi, sorumluluk sahibi ve disiplinli. Çocuğunun güçlü biri olmasını ister, sevgisini bazen fazla ciddi gösterebilir. İşte bahsetmiş olduğum buydu. Bazıları sevgisini böyle çok sarılarak, öperek, koklayarak gösterir. Bazıları da daha böyle mesafeli ciddiyetini takınarak gösteriyor. Her anne tabii ki çocuğunu çok seviyor, her anne korumacı. Ama işte gösterip gösterememek sevgi tarzı da çok önemli.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. 12.30 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra kalan son iki burcumuzu da bahsedip yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
4: Eymeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eymeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
5: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
6: Reklamlar

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca 9.990 TL'ye altın kalpli kolye hediyesi var. Yani kalp detaylı altın kolye annelerimizi bekliyor sizlerin aracılığıyla tabii ki. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim Ağa'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Ayrıca 50.000 TL'lik alışveriş yapan herkese 1800 TL değerinde Blue Diamond kadın ya da erkek parfüm hediyesini de unutmayın. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri var. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Son iki burcumuzu biraz sonra okuyacağız ama öncesinde bir Ersay Üner dinleyelim.

0: yavrular.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Sosan her şey bak normal. Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi baksana kendini çakal.
3: Batu!
2: Amcası, dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde bir, bir sopa. Ticaret yasaklı tıpkı bu PayPal. Telefon daha yok, WhatsApp ve sinyal lazım bana. ICQ ve Visa.

Efendim son iki burcumuzda kalmıştık. Kova anneleri. Kova burcu anneleri farklı düşünen, modern ve arkadaş gibi annedir. Çocuğunun birey olmasına önem verir ama duygularını çok göstermeyebilir demiş. Balık anneleri çok merhametli, yumuşak kalpli ve duygusal olur. Çocuğuna sevgisini bol bol hissettirir ama fazla hassas olabilir demiş. Kova anneleri evet biraz farklı. Bütün kovalar birbirlerinden farklı. Arkadaş gibiler. Ve çocuklarını evet desteklemeye çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Gerçi bütün anneler öyle ama bazı anneler daha hassas oluyor bu konuda. Balık anneleri de yengeçler gibi oldukça duygusal, sevgisini fazlasıyla hissettirir ve hemen bir şey, yaramazlık bir şey yaptıklarında kıyamaz, hemen affediverirler. Burçlarımızı bitirdik. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Bir şarkı sonrasında artık kapanışa gireceğiz.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Efendim, bugünlük ve bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımı kapatıyorum. Unutmayın, 9.990 TL'ye altın kalpli kolye hediyesi var. Anneler gününe özel. Bugün ve yarın son gün, sonrasında bulamayabilirsiniz. Annelerimiz için müthiş bir hediye seçeneği olabilir. Tüm pırlantalar da %50 net indirimde devam etmekte. 50.000 TL'lik alışveriş yapan herkese Blue Diamond parfüm, kadın ya da erkek hediyesi devam etmekte. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim Ağda 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle kalın. Pazartesi sabahı Allah nasip ederse görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
4: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
0: Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar Başkanlığındaki Ali Ağa Belediyesi heyetinin sosyal hizmetler alanındaki Madrid temasları İspanya'da ilgiyle karşılandı. Madrid Belediyesi Sosyal Politikalar Aile ve Eşitlik Delegesi Jose Fernandez Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Ağa Belediyesi heyetini Madrid'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Jose Fernandez Sanchez paylaşımında Madrid Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri ve yaşlılar departmanının istenmeyen yalnızlık önleme programı hakkındaki deneyimlerini Ali Ağa heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Sanchez, Ali Ağa Belediyesi tarafından sunulan Sosyal Yaşam Ekosistemi projesinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Foça'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayan 3. Kuzey Ege Oyunları'nda 2000'e yakın sporcu mücadele ediyor. 12 branş 55 ayrı kategoride gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk gibi bazı sporların yarışları ilçede ilk kez yapılıyor. Kuzey Ege bölgesindeki 6 ilçenin sporcularını aileler ve Foçalı sporseverler ilgiyle izliyor. İlçe merkezi ve bağlısı mahalle ve köylerdeki spor tesisleri ile uygun alanlarda gerçekleştirilen oyunlarda bölgeden gelen sporcular badminton, basketbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, okçuluk, yelken ve kürek branşlarında yarışıyor. Stand-up paddle ve maraton yarışları ise önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımında çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan Bisikap projesinde geri sayım başladı. Bisikap araçlarını kullanacak üniversite öğrencileri kapsamlı eğitim sürecinin ardından görevli personel eşliğinde test sürüşlerine başladı. Pilot uygulama kapsamında 20 Bisikap aracı Alsancak Limanı ile Konak arasında 11-19 saatleri arasında önümüzdeki günlerde hizmet verecek. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken bisikaplar, sıfıra yakın emisyon değeriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden başlamak üzere Aydın merkez ve batısı dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Dikili 23, Foça 24, Kınık 27, Menemen 26 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
0: Radyo Sahil Haber.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açtım. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Öncelikle kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Efendim her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz hepinize kolaylıklar diledikten sonra şarkılarımı seçtim. Günlerden cuma, hayırlı cumalar olsun. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun inşallah. Bugün magazin yapacağız. Bakalım bir hafta boyunca magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş, bir göz atacağız. Şarkılarımı da seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz. Dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Vallahi sesim hala geçmedi. Ben böyle duyabiliyorum o zırıltıyı. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı çok özür diliyorum ama 2 saat bana katlanmak zorundasınız dermişim. Şimdiden katlananlara teşekkür ederim. Hadiseyle açtım, tavsiye diyor. Dinleyelim bakalım şarkıda tavsiye neymiş. Hepimize gelsin.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saatinde keyfi ve lezzeti bir araya getiriyor. Bu arada yine Seyir Kafe'de muhteşem bir Karadeniz gecesine var mıyız? 15 Mayıs'ta Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Gerçekten çok güzel bir gece olacak. Karadeniz müziğinin o eşsiz ritmine kendimizi kaptıracağız. Nerede? Seyir Kafe Restorant'ta 15 Mayıs'ta buluşuyoruz. Hiçbir yere söz vermeyin. Şimdiden de yerinizi ayırtın lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra bir Karadeniz müziğiyle devam edelim. Madem bir Karadeniz'den bahsettik.

Efendim, şimdi magazin dünyasına şöyle bir giriş yapalım. İlk haber başlığımız şu: çocuklarına miras yok. Kim demiş bunu? 550 milyon dolarlık serveti bulunan müzisyen Sting, çocuklarına bir kuruş miras bırakmayacağını açıkladı. Vallahi bizim ülkemizde de var öyle. Çocuklarıma miras bırakmayacağım, şuraya buraya bağışlayacağım diyen ünlüler, biliyorsunuz siz. Asıl öncelikleri kendi emekleri, zekaları ve çabalarıyla başarıya ulaşmaları olmalı demiş. Tamam, çok güzel, çok da mantıklı. Çocukların hepsi böyle olmalı. Kendi ayaklarının üstünde durmalı, baba parasına güvenmemeli, bunu vermeli, aşılamalı çocuklara. Şöyle devam etmiş açıklamasına Sting. Onlara her zaman çocuklar çalışmak zorundasınız, ben kendi paramı harcıyorum, eğitim masraflarınızı karşılıyorum, temel ihtiyaçlarınızı sağlıyorum ama gidip çalışmalısınız diyorum. Kendi ayakları üzerinde durmaları gerekiyor demiş. Şahane, gerçekten şahane. Hepimiz çocuklarımıza bunu söylüyoruz, bunu öğütlüyoruz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun, paranızı kazanın, kimseye muhtaç olmayın diyoruz. Buraya kadar çok güzel de. Yani şimdi tabii bir miras var. O zaman niye çocuk yaptın ya da niye miras, yani bu kadar mal yaptın çocuklara bırakmayacaksan? Hani tabii ki balık tutmayı öğret, balık yemeyi öğretme, ama yani ortada da bir mal, mülk, para, pul varsa da ondan sonra da tabii ki sonradan çocukların hakkıdır o mirası da almak. Bak buraya kadar çok güzeldi ama sonu hüsranla bitmiş. Çocuklar kendiniz zengin olun, benim zenginliğimden size fayda yok demiş. Yani kestirmiş atmış Sting. Yani bak, bir kızgınlığı, bir kavgası, gürültüsü de yok. Şimdi genelde kızan babalar, anneler öyle yapıyor. Size 5 kuruş koklatmayacağım mirasımdan diyor. Ama yani öyle bir şey de yok. O bile yanlış bana göre, kesinlikle yanlış. Yani o çocuklar biz istediğimiz için dünyaya geliyorlar. Onlar ailelerini seçmiyorlar, değil mi? Hani onu da vermem, bunu da vermem, İşte şuraya bırakırım kızınca da böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Efendim, sırada bir istek şarkısı. Simge, aşkın olayım diyecek. Yine çok uzaklara gidiyor. Benim de selamım gidiyor tabii ki Ekvator'a, sevgili Isitro'ya. Sevgiler, selamlar gönderiyorum.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Vallahi bak, çok güzel şarkılar seçtim. Dinlemeye devam edin program sonuna kadar. Ben de kalın. Sedat Sayan şöyle ellere düş, hadi dillere düş desin mi? Hadi desin. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam edelim.

Efendim, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ta karşınızda deniz manzarası, doğayla iç içe, günün her saatinde hem gözünüze hem de midenize hitap edecek lezzetler sizlerle buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar ve kahvaltı tabii ki. Yanında da sıcak soğuk içecekler. Seyir Kafe Restorant'ta Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 A Ali Ağa'da, iletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra bir de ne yapıyoruz? 15 Mayıs'a yer ayırtıyoruz. Özellikle Karadeniz müziği sevenler, Karadeniz'in o güzel ritmine ben de kendimi kaptırmak istiyorum diyenler, şimdiden yerinizi ayırtın. Gerçekten şahane bir grup sizlerle olacak. Tulum'da Selim Alkan, kemençede, vokalde Tuğrul Şahin. Çok güzel bir gece yaşayacağız. Ben de orada olacağım, Allah nasip ederse. 15 Mayıs için Seyir Kafe'de yerinizi ayırtın. İletişim numarasını bir kez daha vereyim. 0554 907 1279.

Efendim, sıradaki haberimiz, magazin haberimiz. Bakın başlığı şöyle: çıplak ayakla aşk dansı. Kim yapmış olabilir çıplak ayakla aşk dansı? Vallahi aslında bu ilişkiye başından beri birçok insan inanmadı ama bayağı iyi götürdüler. Çıplak ayaklı Serenay. Kimler geldi kimler geçti dizisinin partisinde Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşk dolu dans etmişler. İşte inanmayanlara da hani kapak olsun derler ya, aynen öyle olsun gerçekten. Yani bir türlü Serenay Mert Demir'le olan aşkını böyle başından beri birçok insana kabullendiremedi. Yok reklam kokuyor dediler, onu dediler, bunu dediler, dediler de dediler. Ama valla aylardır devam ediyor. Ne diyelim, Allah tamamını erdirsin, hep mutlu olsunlar.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler nerede mi? Tabii ki Seyir Kafe Restorant'ta. Bu arada 15 Mayıs'ta şahane bir Karadeniz gecesine yine Seyir Kafe Restorant'ta hazır mıyız? Hazırsak hemen lütfen rezervasyon yaptıralım, yerimizi ayırtalım. Şahane bir grupla birlikte olacağız. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz'in o eşsiz müziğine böyle kendimizi kaptıracağız, gideceğiz belki gece boyunca. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279. İletişim 0554 907 1279. Şimdiden rezervasyon yaptırın 15 Mayıs'a. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi Tuğçe Tayfur'la devam edelim. Ne dersiniz? Diyelim mi? Ben de özledim. Ben de resmin var şu an elimde.

Efendim böyle özel günleriniz için işte toplantılar, doğum günleri, nişanlar, sözler için böyle bir yer arayışında şu an iseniz ne yapıyoruz? Seyir Kafe Restoran gerçekten doğayla iç içe, deniz manzarası eşliği size deniz manzarası size eşlik ediyor. Doğa Parkı'nın içinde şimdiden rezervasyon yaptırın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Bir de 15 Mayıs'ta Karadeniz gecesine hazır mıyız? Seyir Kafe Restoran'da coşacağız. Belki de o Karadeniz'in eşsiz müziğiyle duygulanacağız. O kemençenin, tulumun sesiyle, değil mi, böyle şimdiden duyar gibiyiz kulaklarımızda. 15 Mayıs'ta hiçbir yere söz vermeyin. Hemen Seyir Kafe Restoran'da rezervasyon yaptırın lütfen. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Şahane bir gece geçireceğiz hep birlikte. İletişim 0554 907 1279. Karadeniz'in o sıcak insanlarından biri. Böyle rahmetle anacağım. Her çaldığımda rahmetle anacağım ve hiç unutmayacağız. Sevgili Volkan Konak'la ilk bölümü kapatalım istiyorum. Bir şöyle bizi Kıbrıs'a götürsün, Magos Limanı desin. Sonra ikinci bölümde tekrar sizlerleyim.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anne.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
6: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Reklamlar bitti.
7: Efendim, reklamların ardından ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Serap'la Hayata Dair programındasınız ve Yıldız Tilbe, valla Yıldız Tilbe'den şöyle hareketli mi çalsam, slow mu çalsam derken elim slowlara gitti. Kadın her türlü güzel söylüyor ama slowlarda böyle bir başka bam telimize dokunuyor diye düşünüyorum. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açtım. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ve bu şarkı onlar için de gelsin.

Efendim şimdi bazılarının böyle aman yanında hiç yemek yapmak istemiyor. Dışarıdan mı söylesem, ne söylesem dediğini duyar gibiyim. Çok güzel bir lezzetten bahsedeceğim sizlere. Cızbız tavukçuluğa gidip böyle orada da yiyebilirsiniz. Evinize de sipariş edebilirsiniz ya da iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Bir kere kendi özel soslarıyla harmanlamışlar. Gerçekten tavuklar yumuşacık ve o kadar lezzetli ki sizden önce tadına baktım. O yüzden böyle emin bir şekilde anlatıyorum. Tavuğun en lezzetli, en yumuşak halini tatmak istiyorsanız hemen sipariş verin derim. Tavuk kanat, pirzola, şiş, kelebek var. Ama tavuk yemiyorum dediğinizi de duyar gibiyim. Tabii ki sizler için de alternatif var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı bunlar da çok lezzetli. Gerçekten böyle ortaya karışık da söyleyebilirsiniz. Hepsini seviyorsanız eğer. Yanında da yine tazecik salata, ekmek, pilav ve köz biber, bunlar da yancılar, yani ikramdır efendim. Şimdi Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da Köylü Pazarından, Aliağa'da bilen bilir Köylü Pazarını. Oradan dönünce hemen eğer servis olarak istiyorsanız, paket servis olarak da 616 88 99 0552 244 0572 nolu telefonun ucundalar ya da Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Sadece bir 80 TL servis ücretini veriyorsunuz, kapınıza kadar geliyor. Şimdi Ufuk Yıldırım, şöyle bir 90'lara gidelim. Ne dersiniz? Yaradana yalvartma diyecek.

Efendim şimdi Nilgün Belgün gerçekten komik kadın. Böyle bir de hani doğal bir kadın. Bazen böyle aklından geçeni de söyleyen bir kadın. Demiş ki haberde dört kez boşandı. Türklerden ilgimi çeken erkek yok demiş. Yani dört kez denemiş Türk erkekleriyle nasıl ilgisini çeksin ki artık? Şöyle demiş haberin devamında. Türklerden ilgimi çeken erkek yok, hepsini tanıyorum, yabancıları merak ediyorum demiş. Nasıl yani? Bütün Türk erkeklerini tanıyor olamazsınız Nilgün Hanım. Herhalde çevresindeki ünlülerden bahsediyor. Ya şimdi o kadar ucu açık bir açıklama yapmış ki nereye çekersen oraya da gidecek bir açıklama. Efendim Yalın'la devam edelim mi? Sırada Yalın var. Anlat güzel mi oralar diyecek.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Cızbız Tavukçuluk'ta tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli ve yumuşacık haliyle öyle önünüze kadar geliyor. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek. Ama ben tavuk sevmiyorum da diyebilirsiniz. Sizler için de tabii ki köfte, Adana ve Urfa seçenekleri sizlerle buluşuyor. Yanında da ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi, bunlar ikramdır efendim. Bir telefon kadar yakın sizlere. 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar ya da Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Adres mi? Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da Köylü Pazarından hemen dönünce gidip orada da yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi, dediğim gibi, ya da evimde, iş yerimde de yemek istiyorum derseniz 80 TL ücret karşılığı kapınızda.

0: Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından Türkiye saatleri 14.31, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda tabii ki devam ediyoruz. Güzel bir düet geliyor şimdi. Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli, Burak Bulut, Leyla Mecnun sizlerle.

Efendim, cızbız tavukçulukta tavuklar özel soslarla harmanlanıp yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Kanat, pirzola, şiş, kelebek. Yine tavuk sevmeyenler için köfte, Adana ve Urfa çeşitleri de var. Ama ben hepsini seviyorum diyorsanız hepsinden de söyleyin. Çünkü hepsi birbirinden lezzetli. Yanında taptaze salata ikramı, yine ekmeği, pilavı, köz biberi ikramdır efendim. Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler ya da 616-88-99 0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar. 80 TL ücret karşılığı kapınızda siparişiniz ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da.

Efendim, büyük bir ustanın haberiyle devam edelim. Tedavisi sürüyor. 2024'te beyin kanaması geçiren Kadir İnanır rehabilitasyon merkezindeki tedavisi devam ediyormuş. Tabii usta sanatçıdan fotoğraflar da gelmiş. İnsan neydim, ne oldum değil mi? Aynen böyle, gerçekten bir zamanların jönü, ustası, bayağı bir yaş aldı artık. Allah sağlık versin. Gerçekten büyük değerlerimizi böyle tek tek kaybedince insanın içi bir cız etmiyor değil. Eski Türk filmlerinde filmleriyle büyüdük hepimiz. Böyle siyah beyaz filmleri hatırlayanlar vardır. Hani yaşımız çıkacak ama birazcık. Ya gerçekten değerler gidince böyle hani o değerleri bilenler üzülüyoruz ya. Gerçekten Allah sağlık versin büyük ustaya da.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz. Akşam için herhangi bir yemek kararı vermediyseniz şahane bir lezzetten bahsedeceğim. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli hali, yumuşacık hali sofralarınızda. Tavuk kanat, pirzola, şiş, kelebek. Bunun yanı sıra yine köfte, Adana ve Urfa seçenekleri. Yanında da taptaze salata, ekmek, pilav ve köz biber. Eda hani olsun vallahi. Şimdiden böyle karnımız acıktı değil mi? Akşama vakit var ama. Yemekten bahsedince karnımız şöyle bir acıktı gibi. Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Ya da 616-88-99 0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar. 80 TL bir ücret karşılığı. Yemekleriniz evinizde ya da iş yerinizde. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağa'da. Ali Ağa'da Köylü Pazarı'ndan hemen dönünce.

Efendim şimdi valla koronavirüs böyle travmalarını atlatamadan yine bir virüs hortladı biliyorsunuz. Birkaç gündür haberlerde yer alıyor. Virüs salgınlı gemide ucuz kurtuldum demiş ünlü YouTuber Ruhi Çenet. Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat ettiğini açıklamış. 24. günde gemiden inen Çenet yaşadıklarını anlatmış. Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan'da Cunha'ya ulaştık ve belgeselimizi çektik demiş. Çenet gemide ilk vaka sonrası ölen İlk vaka sonrası önlem alınmadığını ifade etmiş. Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi. Toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi demiş. Ünlü isim geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtmiş. YouTube'da 18 milyon takipçisi varmış Ruhi Çenet'in. Sağlık durumu hakkında bilgi vermiş iki çocuk babası Ruhi Çenet. Beni merak edip soranlara teşekkürler. Çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada, gerekli kan testlerini yaptırdım diye. Az önce bir haber daha okudum Ruhi Çenet'le ilgili. O gemiden inmiş ve böyle bir hastalık vakası var. Bir toplu düğüne katılmış. Hani bu da çok yanlış. Bence kendini direkt karantinaya alması gerekiyordu diye düşünüyorum. Vallahi ne diyeyim ya. Böyle gerçekten bir böyle toplu bir vakayı daha kaldıracak durumda değiliz halk olarak, dünya olarak. Zaten diyorum ya, koronayı daha böyle tam atlatmış değiliz. Huyumuz suyumuz değişti. Yaşadıklarımız, her şey böyle yön değiştirdi. Bir anda koronadan sonra koronadan önce olduk resmen. Böyle bir şey gene olursa böyle çok kötü ya. İnşallah çok yayılmadan önlem alırlar.

Efendim, cızbız tavukçuluğun kendi özel soslarıyla hazırlanmış lezzet dolu tavukların sosuna ya da köftesine, Adana'sına, Urfa'sına, lezzetlerine bakmadıysanız bir an önce bakın derim. Tavuk kanat, pirzola, şiş, kelebek, birbirinden lezzetler, güzel lezzetler sizlerle buluşuyor. Paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar ya da Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Adres Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Ali Ağa'da Köylü Pazarı'nın hemen dönünce sevgili dostlar. Demet Akalın ses kes diyecek. Az sonra da veda şarkım gelecek.

0: şarkılar.
1: En iyi şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Ve çok üzgünüm, veda zamanı geldi. Hem bugünün hem de haftanın son programıydı. Bugün de beni yalnız bırakmayan şöyle bir önce radyo dostlarına alkış göndereyim. Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program bitti. İki güncük bir aramız var. Ben özleyeceğim, siz de özleyin. Allah nasip ederse pazartesi günü saat 13.10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama pazartesi yine beni yalnız bırakmayın. Pazartesiye dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B, Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
0: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
0: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar Başkanlığındaki Ali Ağa Belediyesi heyetinin sosyal hizmetler alanındaki Madrid temasları İspanya'da ilgiyle karşılandı. Madrid Belediyesi Sosyal Politikalar Aile ve Eşitlik Delegesi Jose Fernandez Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Ağa Belediyesi heyetini Madrid'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Jose Fernandez Sanchez paylaşımında Madrid Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri ve yaşlılar departmanının istenmeyen yalnızlık önleme programı hakkındaki deneyimlerini Ali Ağa heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Sanchez, Ali Ağa Belediyesi tarafından sunulan Sosyal Yaşam Ekosistemi projesinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Foça'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayan 3. Kuzey Ege Oyunları'nda 2000'e yakın sporcu mücadele ediyor. 12 branş 55 ayrı kategoride gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk gibi bazı sporların yarışları ilçede ilk kez yapılıyor. Kuzey Ege bölgesindeki 6 ilçenin sporcularını aileler ve Foçalı sporseverler ilgiyle izliyor. ilçe merkezi ve bağlısı mahalle ve köylerdeki spor tesisleri ile uygun alanlarda gerçekleştirilen oyunlarda bölgeden gelen sporcular badminton, basketbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, okçuluk, yelken ve kürek branşlarında yarışıyor. Stand-up paddle ve maraton yarışları ise önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımında çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan Bisikap projesinde geri sayım başladı. Bisikap araçlarını kullanacak üniversite öğrencileri kapsamlı eğitim sürecinin ardından görevli personel eşliğinde test sürüşlerine başladı. Pilot uygulama kapsamında 20 Bisikap aracı Alsancak Limanı ile Konak arasında 11-19 saatleri arasında önümüzdeki günlerde hizmet verecek. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken bisikaplar, sıfıra yakın emisyon değeriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.
7: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden başlamak üzere Aydın merkez ve batısı dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Dikili 23, Foça 24, Kınık 27, Menemen 26 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Gördüğünüz en güçlü sesi Radyo, Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Yeah.

0: Sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Reklam.
1: Reklam. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Radyonuzdayım, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Manuş Baba ile yaptık. Bir Nazan Öncel şarkısı bu havada gidilmez radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ferhat Göçer'le devam ediyoruz. Reva, hoş geldiniz.

Melis Karı Fade Out radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere, zengin misiniz, fakir mi? Zengin olanlara el kaldırsın, bir şey deneyeceğim. Efendim karşınızdaki insanın zengin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yapmış olduğu hareket veya işte ne bileyim hani misafirliğe gittiniz diyelim. Orada bunu anlayabilirsiniz. Tuvalet kağıdı biliyorsunuz tuvalette olur. Kullanım amacı bellidir. Tuvalet kağıdını takma şekliniz bakınız. Fakir mi zengin mi olduğunuzu ele veriyormuş. Artık bir eve gittiniz misafirliğe. Orada işte, tuvalete gittiniz bakacaksınız. Tuvalet kağıdında sakın ha bunlar zengin. Ya da mesela bakacaksın zengin görünüyor ama bunlar abi metaliksiz bunların ikisi tamamıyla şekilmiş deyip. Sosyal medyada kısa sürede viral olan tuvalet kağıdı testi tartışma başlattı diyor. Ruloyu askıya takma yönünüzün hem ekonomik durumunuz hem de kişiliğiniz hakkında gizli ipuçları verdiği iddia ediliyor. Abi oradan da mı karakter tahliye yapıyorsunuz ya? Ruloya takıyorsun yani. Tabii evet birkaç şekilde takılabiliyor. Biri mesela bu şeyle ilgili kağıdın çekilmesiyle alakalı. Buradan işte bakınız. Kağıdı mesela alttan mı çekersiniz? Yani dönme açısı mı demek lazım? Ne diyelim? Burada ne demiş ona? Ha bak eğer rulo askıda kağıt duvar tarafında kalacak şekilde yani alttan duruyorsa hani böyle çekme yeri duvar tarafında kalıyorsa demiş. Evet. Fakirsiniz. Yani direkt ben hiç uzatmadan söyleyeyim yani. Herkes kendisiyle yüzleşsin. Yani ruloya tuvalet kağıdını taktığınızda eğer çekme tarafı yani çekip koparttığınız yer duvar tarafında kalıyorsa ben fakir değilim onu söyleyeyim. Bu sizin fakir ama gururlu olduğunuzu gösteriyor. Fakir ama gururlu bir genç. Bu iddiaya göre kağıdı alttan alan kişiler fakir ama gururlu bir profil çiziyor. Daha geleneksel, mütevazi ve onuruna düşkün kişilerin tuvalet kağıdını bu şekilde konumlandırdığı öne sürülüyor. Ben öyle değilim. Demek ki ben zengin, karaktersiz. Değil mi? Bütün iyi huyları şeylere vermişler. Bak fakir, mütevazi, geleneksel, onuruna düşkün kişiler böyle. Bize onur monur hak getir. Ne diyeyim şimdi böyle? Üstten çekenler. Ben üstten çekenler dedim açık söyleyeyim. Zengin ve ukalamışız efendim. Tekrar söyleyeyim. Kendinizle yüzleşin arkadaşlar. Hani fakir misiniz, zengin misiniz, onurlu musunuz, ukala mısınız? Ben ukala çıktım. Kağıdı rulo üzerinden yani dışa doğru takanlar için yapılan tanımsa oldukça sert diyor. Zengin ve ukala. Ya bence çok sakıncalı bir şey değil. Özgüveni yüksek, baskın ve başarı odaklı kişilerin ruloyu bu şekilde kullandığı iddia ediliyor. Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı bu tanımın kendilerine uyup uymadığını tartışmaya başladı bile demiş. Tamam sizlere soralım. Eğer tuvalet kağıdını yani ruloyu bu şekilde takıyorsanız askıya zengin misiniz, ukala mısınız? Zengin ve ukala mısınız? İkisi aynı anlamı. Peki bu işin aslı nedir demiş efendim. Videodaki iddia eğlenceli bir şehir efsanesi tadında olsa da tarihteki gerçekler biraz daha farklı diyor. Tuvalet kağıdının mucidi sayılan Wheeler'ın 1891 yılında aldığı orijinal patent çizimine bakıldığında kağıdın üstten gelecek şekilde tasarlandığı görülüyor. Yani biz hem zenginiz hem ukalayız hem de bu işi biliyoruz. Bunu icat eden de böyle yapmış yani. Yani mucidine göre doğru yol videodaki zengin ve ukala seçeneğiyle örtüşüyor. Sosyal medya tabii doğal olarak ikiye bölündü. Bayılır sosyal medya ikiye bölünmeyi seviyor. Video kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar yıllardır fakir ama gururluymuşum haberim yok diyerek durumu tiye alırken bazıları ise bu sadece bir alışkanlık karakterle ne ilgisi var diyerek tepki gösterdi. Bunlar şey ya ukalalığı kabul etmiyor ya da fakirliği kabul etmiyor. Fakirliği yanında yazılan diğer özellikler gayet güzel. İşte onurlu, fakir ama onurlu, gururlu falan filan. Ama zenginliğin yanında yazılan işte ukala. Özgüveni bol. Böyle bir şey. Siz hangisiniz efendim?
Ruloyu askıya nasıl takıyorsunuz? Söyleyin biz de bilelim.

Efendim, yapay zekayı konuşuyoruz sık sık programlarda. Deepfake konuşuyoruz. Bunların iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Keşke her zaman iyi tarafında kalabilsek ama maalesef hayat acımasız. Yapay zeka daha acımasız. Bakınız, yapay zekayla ya da bu deepfake dediğimiz mevzuyla başı belaya giren isimlerden bir tanesi. Hem de İtalya Başbakanı Meloni. Biliyorsunuz Meloni'yi. Allah var güzel kadın. Allah ülkesine bağışlasın. Saygı duyuyoruz. Şimdi hep söylüyoruz, bu yapay zeka ile türetilen fotoğraflar, yapay zeka ile türetilen videolar, aman dikkat, hatta yapay zeka ile türetilen sesler. Benim buradan sesimi al, kaydet, ben size direkt yöntemi söyleyeyim yani. İstediğin gibi yapay zeka ile bana istediğin cümleyi kurdurabiliyorsun. Böyle yani, bu hep herkes için geçerli. Artık devir bu devre dönüştü. Önceden işte yok şu tuşa basmayın, yok efendim telefonu açarken sessiz kalın falan filan bir sürü şeyler söyleyin. Onlar hikaye, geçti onlar. 10 yıl önceki mevzu. Günümüzde artık her yerde videolar da var zaten. Herkesin sosyal medyası ıvır zıvır. Oradan sesi al, kullan. Bu kadar basit. Meloni'yi bu sefer hedef almışlar efendim. Sahte fotoğrafları Avrupa'yı karıştırdı diye. Kendisi bir açıklamada bulunuyor. Hatta bu sahte fotoğraflardan birini almış. Biraz da böyle nahoş bir fotoğraf. Normalde siyasilerden pek bu tip çıkışlar beklemiyoruz. Çıkış olur da hani fotoğrafı alarak bu şekilde yapması. Efendim, İtalya Başbakanı Meloni son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren yapay zeka üretimi sahte görsellerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Meloni. Pek çok kişi X'ten Meloni'yi aramaya başlamıştır. Rog anonsu bir dinleyin, ondan sonra bakarsınız. Ne demiştik ha? Paylaşım yapan Meloni söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Ama tepkisi de çok güzel. Meloni açıklamasında son günlerde şahsıma ait yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki bu görüntüleri hazırlayanlar en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişlerdi. Efendim, yapanların ellerine sağlık öncelikle. Ben bile şaşırdım kendime. Ancak asıl mesele yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır ifadelerini kullanıyor. İşte gerçek bu. Deepfake teknolojisinin yalnızca kendisini hedef almadığını vurgulayan Meloni. Bu durumun çok daha

Yani hep söylüyoruz artık, internette görmüş olduğunuz bir videoya, bir fotoğrafa direkt olarak inanmayın. Hani gözümle görmediğim şeye inanmam deriz ya, bak bunu çok sık söylüyorum ben. Artık gözümüzle gördüğümüze de inanmak için bir hani temas mesafesinde olması gerekiyor. Yani daha doğrusu videosu, fotoğrafı değil, karşınızda kanlı canlı olması gerekiyor. Ki inanasın. Öbür türlü pek çok video izleyebilirsin. Çok basit bunlar artık. Maalesef çok basit. Ve maalesef yapılıyor. Özellikle siyasilere de yapılıyor zaman zaman. Siber güvenlik ve kişisel hakların korunmasının önemine dikkat çeken Meloni, dijital çağda bilgi kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Açıklamasının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulunan Meloni, bu yüzden her zaman geçerli olması gereken bir kuralımız olmalı. İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce ise doğruluğundan emin olun. Çünkü bugün hedef benim, yarınsa herhangi biriniz olabilirsiniz sözleriyle uyarısını yeniledi. Kesinlikle çok doğru cümleler. Çok haklı cümleler. Evet, kendisi bir başbakan, bir güce sahip. Kendisini çok rahat savunabilir. Ki çok rahat da bir açıklama yapmış. Fotoğrafı da koymuş hatta. O deepfake ile yapılan fotoğrafı da koymuş. Şu an tahmin ediyorum pek çoğunuz X'ten buldunuz. Ama yalan. Fotoğraf yalan yani. Ama bu pek çok masum insanın da başına gelebilecek. Yuva yıkabilecek bak. Yuva yıkabilecek. İnsanları maalesef ölüme, intiharlara sürükleyebilecek bir süreç. Asibesi yok. Birine kızdın, onunla ilgili pat diye bir fotoğraf yaptın. Hani olmaması gereken, müsteşem bir fotoğraf diyelim. Bir video yaptın, sırf o kişiye kızdığın için. Ama o kişi bunu kaldırabilecek mi? Ve bu videoyu yayınlıyorsun, ses kaydıyla beraber hatta. Burada işte maalesef insanların hayatlarıyla oynar derecesine geldi bu durum. Nasıl önüne geçilir bilmiyorum. Biz yıllardan beri bunun önüne geçilmesi konusunda hep uyarılarda da bulunduk. Defalarca kere uyarılarda bulunduk. Ama bu ciddi anlamda artık bir dünya sorunu olmaya başladı. İnşallah bir çözümü olur, öyle söyleyelim, ama en önemli çözümü artık gördüğünüz şeylere inanmayın internette. Videodur, fotoğraftır, falandır filandır. Yani tanıdıklarınız dışında, tanıdıklarınızda da tanıdıklarınızın beyanlarına inanın. Bu kadar net.

0: tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05.

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakınız, evlilikler kadar boşanmalar da artık doğal. Kimse boşanmak için evlenmiyor tabii ki, orası ayrı ama yürümüyorsa da yapacak bir şey yok. Hayat herkes için kısa. Herkes bir şekilde yoluna bakmak zorunda. Fakat bazen çok enteresan durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bakınız, boşanma aşamasındaki eşinden gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın. Bu da enteresan bir tabir. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın. Ya, sosyal medya kullanmayan zaten yok denecek kadar az günümüzde. Niye böyle bir tabir? Neyse, boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisine gönderdiği mesajda neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya kullanıcısı olduğu için mi acaba bu mesaj geldi? Bunu sosyal medyada paylaşmış. Ha, öyle demek daha doğru. Boşanma aşamasında bir kadın eşini açtığı davanın ardından gelen mesajda neye uğradığını şaşırdı. Eşinden gelen mesajı sosyal medyada paylaşan kadın paylaşımına "kocamın bana son iftirası" notunu düştü. Tabii burada da kadının yaptığı bence ayıp. Yani ne olursa olsun tamam, şimdi mesaj zaten var, bakacağız mesajı ama. Hani bu özel hayatınız bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Hani evet, bu bir süreçtir. Zaman zaman gerilmeler olabilir, zaman zaman küsmeler olabilir. Anlaşırsın, en temenni ettiğimiz şey insanların kırıp dökmeden anlaşarak boşanmaları, boşanacaksa eğer. Diğer taraftan hani şiddet falan görmek istemediğimiz şeyler bunlar hiçbir zaman. Ama tabii hani böyle bir şeyin paylaşımı da sosyal, ne bileyim. Boşanma aşamasındaki kadın kendisine gönderilen mesajı sosyal medyadan paylaştı. Mesajda boşanma davası açtığı kocası kendisine "boşanmadan önce beni dinlemek zorundasın. Sadece iş arkadaşım. Neden anlamak istemiyorsun?" Ha, ooo. Bak, sebebini de öğrenmiş olduk. "Sadece iş arkadaşım, neden anlamak istemiyorsun? Sen de hemen avukatı bulmuşsun, hazırda mı bekliyordu yoksa? Sen de hemen avukatı bulmuşsun, hazırda mı bekliyordu yoksa sen de beni mi aldattın?" mesajını gönderdi. Şimdi abi, bu mesajda net bir şekilde yalnız aldatmış olduğun ortaya çıktı. Ben tanımam, etmem, bilmem. Beni de ilgilendirmez. Ama şimdi bu mesajda şu cümle her şeyi, bak, en azından çok güzel bir giriş olmuş. Hani "sadece iş arkadaşım, neden anlamak istemiyorsun" falan filan yazmışsın. Tamam, güzel. Hani orada kessen veya şu cümleyi yazmasan çok farklı olabilirdi. "Yoksa sen de beni mi aldattın?" Mesela "yoksa sen de", bu "sen de" demen her şeyi değiştiriyor. Mesela şunu desen o da olurdu. "Yoksa asıl sen beni mi aldattın? Yoksa pardon, asıl sen mi beni aldattın? Ha?" Böyle desen daha şeydi. Bu şekilde bak, bütün okları kendi üzerine çevirmiş oldun. "Yoksa sen de beni mi aldattın?" demek yerine "yoksa sen mi beni aldattın" desen kurtarma payı olurdu. Genç kadının, bak, bir mesajı komple paylaşmış. Genç kadının paylaşımı sosyal medya paylaşımına sosyal medya çoğunlukla destek görürken paylaşımı, bazı kişiler de iki tarafında dinlenmesi gerektiğini söyledi. Ben herhalde üçüncü, sosyal medya ikiye bölündü burada da, ben üçüncü bölen kesim olayım. Ben de şunu diyorum ki, bize ne? Ne yapıyorsunuz, yapın kardeşim. Evlenirken bana sordun mu? Hayır, sormadım. Boşanırken de sorma. Tabii ne olursa olsun, evet, bu yanlış bir paylaşım. Yani bu biraz özele giriyor. Ha, buradan şu da var. Kadın da tabii haklıyken, haksız kısmı, özel hayatı ifşaya da giriyor. O da ayrı bir mevzu. Neyse, onlara artık avukatları bakarlar. Ama orada son cümleyi öyle yazmayaydı, abimiz iyiydi bence.

Emre Fel Bir Güldün radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Bu nedir? Çocuk yapanlara inanılmaz teşvik. Sıfır araba ve iş imkanı sağlayacaklar. Oo. Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı efendim. Yusuf Yalçuba, ilçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Resmen kampanya bu. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere, bak 10 çocuk. Sayı biraz fazla ama. 0 kilometre araç hediye ediliyor 10 tane çocuk yaparsanız. 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak. Ama şimdi 10 çocuk yapıldı mesela, tamam 0 kilometre otomobil hediye ettiniz. Peki onlar şeyden muaf mı tutuluyor? Hani belediyede iş garantisi. Bence o da olmalı yani. Hani iş garantisi artı 2 tane daha çocuk olursa araba. Ayrıca üçüncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek. Bu bir kereye mahsus mu efendim? Yoksa hani her ay yok, bir kereye mahsustur. Ama bir kereye mahsus olması, şimdi günümüz hani ekonomik şartlarını düşünecek olursak bilemedim. Belediyenin başlattığı aile teşvik programı kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre üçüncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8. çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak. Yani 3 tane yapmak yerine 8 tane daha mantıklı. Şimdi yani çünkü ötekilerden o teşviği alıyorsun, kalıyor. Burada hem sayı fazla hem de iş garantisi var, iş imkanı var. Ve 10. çocuğu olana da 0 kilometre araç. Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise 0 kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. Peki marka model de bence. Hani burada çünkü 10 tane çocuk yapıyorsun abi. Orada hani 0 araç hangisi? Yani orada biraz hani böyle bir kesenin ağzı da hani başlamışken. Ay ay ay. 4 Mayıs tarihli belediye meclisi kararıyla yürürlüğe giren program bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsıyor. Ha, daha öncesinde varsa efendim yapacak bir şey yok. Bundan sonra doğacak olanları kapsıyor, haberiniz olsun. Başvuru için en az, tabii başvuru şartları da var. Pat diye hadi ben gittim ya, biz çocuk yaptık şuradan bizim parayı verin değil efendim. Tabii ki bunun da şartları var. En az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor, bu mantıklı evet. Doğru, öbür türlü herkes gelir abi. Hani bizlere çocuk yaptık bir 50. Efendim belediye başkanı, belediye olarak büyük aile, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye düşüncesiyle yola çıkarak belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söylemiş. Başkan Yalçuba ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek 3. çocuğa 50 bin, 4. çocuğa 100 bin ve 5. çocuk içinse 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah diyor. Tabii bazı şartlarımız var demiş kesinlikle. İkametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor. Annenin hesap numarası olması gerekiyor dedi. O hesap hallolur o. Amacımız ilçenin nüfusunu artırmak diye ekliyor. Böyle benim orada yaşayanlar için ne kadar çok çocuk o kadar ek gelir. Ama işte burada hani bir defaya mahsus olması biraz yani burada en mantıklısı şu an 8 çocuk görülüyor. Yani 8 çocuk için de tabii belli bir para alıyorsun. 8 çocuk varsa belediyede iş imkanın da oluyor. Yani artık uygun bir birimde, neresi olduğunu bilmiyoruz, bakılacak, işe başlayacaksın. Bu mesela 7 çocuk varsa para alıyorsun, bitiyor. 10 çocuk olursa da 0 kilometre bir araç hediye edilecek. Orada hani iş imkanı var mı yok mu onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey dememişler ama şu olabilir. Hani 8 çocuk doğduktan sonra zaten işe girersin. İki çocuğu da zamana yayarak böyle peyderpey. Hani hem daha uzun süre çalışmak için, çünkü zaten hani başladıktan sonra devam eder zaten o iş. Hani seri halde böyle çocuk olursa hani önce bir işi de kurtarmak lazım diye öyle bir aklıma geldi yani. Bilemiyorum, siz daha iyisini bilirsiniz.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event. İletişim 0554 130 0199.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Koray Avcı, Yılların Şarkısı. Çok güzel bir cover oldu. Bizim Sokaklar Radyonuzdaydı. Namık Tunay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Gülnur Gökçe radyonuzda, Bahçe Duvarından Açtım.

Sefo, yine seni severdim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Canay muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, WhatsApp'tan gelen bu mesajı açan yandı denmiş. Yok, iş yeri arkadaşından gelen değil. İş yerindeki arkadaştan gelen, o değil yani o. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya denmiş. Brezilya virüsü olarak adlandırılıyor. Ne bu? Sorry Potter. Kötü amaçlı yazılım ailesine ait olan virüs, merak uyandıran mesajlarla kullanıcıların bilgisayar oturumlarını ele geçiriyor. Uzmanlar fotoğraf.zip dosyası içeren mesajlara karşı acil uyarı yayınladı. Ha, böyle bir şey, zip dosyası gönderelim mesela, fotoğraf yazıyor. Sen de merak ediyorsun, dur şunu indireyim diyorsun. İndirmeyeceksin. Tanıdığın birinden gelse bile böyle şeyleri indirmeyeceksin. Soracaksın, böyle böyle bir şey gönderdin mi diye. Çünkü nedir bak, bilgisayar oturumlarını ele geçiriyor. Mesela diyelim ki benim bilgisayara bulaştı. Buradan bir daha benim kişilere de teker teker gönderiyor bu ilgi çeken mesajı. Bilmem nenin fotoğrafları, bakmak ister misin? Yıllar önce böyle bir şey vardı, oradan hatırlıyorum ben. Yine böyle işte şey. Ya da şey denir mesela, senin şu fotoğraflarını internete buldum, görmek ister misin diye. Benim fotoğraflarımı zaten biliyorum. Siber saldırganlar bu kez kullanıcıların en zayıf noktası olan merak duygusunu hedef aldı. Zaten başımıza ne geliyorsa şu meraktan geliyor. Şeyde, internette. Özellikle Windows bilgisayarlar üzerinden WhatsApp web kullanan vatandaşları, ki pek çoğumuz kullanıyoruz bunu, hedef seçen yeni nesil kötü amaçlı yazılım, tanıdık bir isimden gelmiş gibi görünen sahte mesajlarla yayılıyor. Yani senin listende olan birisinin bilgisayarına böyle bir şey bulaştı diyelim. Böyle bir virüs bulaştı. Sonra o tabii ki listesindeki herkese bu merak uyandıran mesajı gönderiyor. İşte şunun fotoğrafları gördün mü gibi gibi. Sen de tanıdık deyip hemen tıklıyorsun. İşte tanımayacaksın. Sosyal mühendislik yöntemlerini kullanan korsanlar gönderdikleri tek bir dosyayla hem kişisel verileri ele geçiriyor hem de kullanıcının hesabını bir virüs yayma makinesine dönüştürüyor. Güvenlik uzmanlarının analizlerine göre saldırı süreci oldukça sinsi bir şekilde ilerliyor. Bakın, kullanıcıya rehberindeki bir arkadaşından gelmiş izlenimi verilen, tam şu onu söyledik biz de, bu fotoğraftaki sen misin sorusuyla birlikte bir zip veya dosyası iletiliyor. Bu fotoğraftaki sen misin? Tamam, direkt fotoğrafı gönder. Niye zipliyorsun? Merak olsun diye. Kullanıcı fotoğraf.zip isimli dosyayı indirip açtığı anda arka planda çalışan zararlı kodlar saniyeler içinde WhatsApp web oturumunu ele geçiriyor. Virüs ele geçirdiği hesap üzerinden otomatik olarak kullanıcının tüm rehberine aynı tuzağı içeren mesajlar göndererek bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Dediğim gibi bu yeniden başlamış ama bu yıllar önce de vardı zaten. Yazılımın gelişmiş sürümlerinin sadece mesajlaşma uygulamasını değil, bilgisayardaki diğer kritik verileri çalma ve sistemi uzaktan kontrol etme yeteneğine sahip olduğu bildirildi. Yani mantıklı olan da bu zaten. Hani sırf el aleme sağa sola fotoğraf göndermek için benim WhatsApp'ımı niye ele geçirsin? Ele geçirmesindeki temel sebep benim telefondaki bilgiler eşliğindedir, banka bilgileri. Bunlara falan yani. WhatsApp ayarlarındaki bağlı cihazlar sekmesini düzenli olarak kontrol edin diyor uzmanlar. Tanımadığınız bir oturum görürseniz anında kapatın. Nedir mesela? Evindeki bilgisayardan açıyorsundur ve iş yerindeki. Öyle her bilgisayardan da açılmaz zaten. Baktın gördün başka yerler var mesela, hemen diyor oralardan çıkış yap diyor. Beklemediğiniz bir anda gelen işte zip veya exe uzantılı dosyaları gönderen kişi en yakınınız bile olsa açmadan önce teyit edin. Yani bir arayın, sorun. Senden böyle bir dosya geldi, sen mi gönderdin diye. Hesabınızın güvenliğini katlamak için mutlaka bu özelliği aktif hale getirin diyor. İki adımlı doğrulamayı açın efendim. Sistem uyarılarını takip edin. Bilgisayarınızda bilginiz dışında beliren komut istemi gibi pencereler arka planda bir sızma girişimi olduğunun en net işaretidir demiş. Gerçek tehlike mesajda değil, ekinde, yani eki indirmediğin sürece sorun yok. Güvenlik danışmanları kullanıcıların sadece mesajı görmesinin bir risk oluşturmadığını, asıl tehlikenin ekteki dosyanın çalıştırılmasıyla başladığını vurguluyor. İşte bu fotoğraftaki, bu fotoğraflardaki sen misin diye gönderiyor mesela birisi, tanıdığınmış gibi görünen.
Sen onu indiriyorsun. Dur bakayım şu fotoğraflara diyorsun. Tıklıyorsun, açıyorsun. Bay bay. Hızlı yayılımın sebebi tanıdık profillerin kullanılması diyen uzmanlar dijital hijyen kurallarının her zamankinden daha kritik olduğunun altını çiziyor. Yani arada WhatsApp falan bir yıkayın diyor. Yıkayın, temizleyin böyle bir. Bu virüslerden yani hijyeni sağlayın diyor. Kısacası arkadaşlar durum evet riskli ama önemli olan işte böyle gönderilen bir dosya falan olduğu zaman bu dosyayı açmamak, telefonunuza, bilgisayarınıza indirmemek. Öyle sıra dışı bir gelişme olduğu zaman arkadaşınızı arayıp sorun, senden böyle bir dosya geldi, bunu sen mi gönderdin diye. En azından güvenlik tedbirinizi alın. Öyle paldır küldür, dur bakayım hangi fotoğraflarmış bu deyip indirip açarsan az önce söylediğimiz gibi bay bay oluyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var.

Kız tüm gençlerin dert ortağıydı deniyor ama intihar fikrini güçlendirdiği ortaya çıktı. Nedir bu? Tabii ki yapay zeka. İnsan yerine ondan yardım istiyorlar. İşte en büyük hatamız bu. Gençler arasında gittikçe artan depresyon ve stres gibi rahatsızlıkların ortak nedeni geçim sıkıntısı, hayata geç kalmışlık nedenleri olarak görülüyor. Gençlerin dertleşme kültürü ise ileri yaşlı bireyler gibi değil. Genç bireylerin dertleşmek için kendilerine seçtikleri dert ortağı maalesef herkesi şaşırtıyor. Şimdi bizim kuşağa baktığımızda, bizden daha önceki kuşaklara baktığımızda nedir? Dertleşmek bir insanla, böyle kafa dengi bir insanla oturup sohbet etmektir. Oturur anlatırsın, o dinler seni, o anlatır falan filan, böyle geçer. Ama günümüzde bu dertleşmeyi işte maalesef yapay zeka ile yaptıkları için, yapay adı üzerinde yani. Bakınız, teknoloji dünyası hızla gelişirken ruh sağlığı mücadelesinde şaşırtıcı bir dönemeçten geçiyoruz. Almanya Merkezi Depresyon Yardımı ve İntiharı Engelleme Vakfı'nın yaptığı son araştırma, genç kuşakların yani 16-39 yaş arası depresyonla mücadelede en yakın dert ortağı olarak yapay zekayı görmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan yaklaşık 2500 gencin %35'i hastalıkları hakkında sohbet robotlarıyla, işte bu chatbotlar, konuştuğunu itiraf ediyor. Üstelik her 10 hastadan biri bu robotlarla tıpkı bir insanla dertleşir gibi derin ve uzun diyaloglar kuruyor. Peki hastaları soğuk bir yazılıma yönelten ne demiş? Yani yapay zekaya neden yöneliyorlar? Dertleşme ihtiyacı diyor. Kullanıcıların %56'sı sadece sorunlarını birine anlatmak istiyor. Abi git birine anlat işte bak yani. Yapay zeka biri değil. Bir ürün o. Kontrol ve desteklemiş mesela %46'sı hastalığını yönetmeyi umarken %41'i robotlardan cesaret ve destek alıyor demiş. Ve bilgi arayışı, birçok kişi terapi seçeneklerini ilk olarak yapay zekaya soruyor. Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri kullanıcıların yapay zekaya bakış açısı. Hastaların %92'si yapay zekayı anlayışlı, %89'u ise saygılı buluyor. Yapay zekaya küfür bile ettirdiler ya. Hatta her üç kişiden ikisi bu dijital diyaloglar sayesinde bir tür yakınlık hissi yaşadığını. Tehlikeli sularda yüzmeyin. Yapay zeka o evladım yapmayın. Ve kendisini daha güçlü hissettiğini belirtiyor demiş. Ve bir de madalyonun tabii ki karanlık yüzü var. İşte asıl mevzu burada başlıyor. Her ne kadar deneyimlerin çoğu yararlı olarak nitelendirilse de araştırmanın sonundaki bir veri bilim dünyasını alarma geçirdi. Bazı kullanıcılar hissiz bir programla konuşmanın kendilerini bunalttığını ve programlanmış bir anlayışın samimiyetsiz geldiğini ifade etti. Bunu anlamanız bile güzel bence. En korkutucu bulguysa şu efendim, bakınız, yapay zekayı kullananların %53'ü bu diyalogların ardından kendine zarar verme veya intihar düşüncelerinin arttığını bildirdi. Bunu yapay zekaya sorduğun zaman kabul etmiyor tabii. Yo, ben öyle bir şey yönlendirmiyorum diye. Ama dediğimiz gibi ne olursa olsun eğer böyle bir dertleşme işine girecekseniz bu dertleşmeyi...

dikkat. Özellikle sevgili gençler. Tabii ki yapay zekayı kullanacağız. Şimdi kullanmamak artık olmaz günümüzde ama bunu mantıklı işlerde kullanalım. Böyle sağlık konusu söz konusu olduğunda, depresyondur, işte yalnızlık hissidir veya herhangi bir şekilde sağlık problemi, yakınından bile geçmemekte fayda var.

0: paşa paşa paşa paşa falan. Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nail Karataş, Eros'la radyonuzdaydı. Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve efendim sosyal medyadan da bizleri, radyomuzu takip etmeyi unutmayın diyorum ve İrem Derici çalıyorum size tek tabanca.

Virgül Şen Lollipop radyonuzdaydı. Efendim bakınız 8 saniyelik şov için 10 binlerce lirasından oldu. Az çok tahmin etmişsinizdir trafik mevzumuz bak. Yapacak bir şey yok. Artık cezalar böyle. 3-5 like için Hatay'da akan trafikte ön kaldırarak şov yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Efendim sürücüye 69.258 TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklete 2 ay süreyle trafikten men edildi. Artık bol bol ara gaz çeke çeke yürürsün. Antakya ilçesi Expo mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Çok iyi sürücü ya, bak bak motosikletin önünü kaldırıyorum şu an. Araç kullanan bütün kadınlar bana aşık oldu. Neden? Çünkü motosiklete şov yapıyorum. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Çünkü plaka kabak gibi meydanda. Zor bir şey değil yani tespit etmek. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 69.258 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi. Bak gayet fotoğrafı da var burada. Videosu da var. Önlüğü kaldırmış. Bayağı havalı da kullanıyor. Artık ya şu mevzuatları bilmiyoruz, hiç bakmıyoruz ya da umursamıyoruz. Yani bunlar önceden de suç idi ama işte cezalar falan böyle pek caydırıcı değildi. Şimdi bak yok yere 8 saniye için 69 bin lira gitti. Artı motosiklet 2 ay boyunca otoparkta kalacak men edildiğine göre. Onun bir ücreti olacak. Yani neden yani? Bundan sonra artık motosikletle bırak ön kaldırmayı. Hani gaza basarken bile, yani gaz şeyini çevirirken bile muhtemelen aman yarabbi fazla yüklenmeyeyim deyip oturup bir kez daha düşünecektir.

Hadise Baksana Bana radyonuzdaydı. Efendim bakınız, tanıştıkları andan beri birlikte olan çiftler ilişkilerinin sırrını bu 8 şeye bağlıyor demiş. Aranızda mutlaka uzun süreli ilişkisi olan vardır. Evli olanlar zaten var. Bakalım bunlar sizde var mı efendim? Neler bunlar bu 8 şey? 1. Başka hiç kimseye ihtiyaç duymuyorlar. Yani bir zahmet zaten. Psikolog Slevins'e göre balayı dönemi en fazla 2 yıl sürer. Ancak ilk günden beri birlikte olan çiftler o coşku bittikten sonra bile birbirlerinin yanında olmaktan sıkılmıyor. Onlar için kalmak gitmekten çok daha cazip bir seçenek. Vay güzel cümle. Kalmak gitmekten çok daha cazip bir seçenek. İkincisi neymiş efendim? İletişimi bir silah olarak değil, köprü olarak kullandılar. İletişim anahtardır sözü onlar için bir klişe değil, yaşam biçimi. Sadece konuşmak yetmez, beden dilini okumak, yargılamadan dinlemek ve en kötü duyguları bile dürüstçe ifade etmek bu ilişkinin çimentosu diyor yine psikologlar. Üçüncü sırada önce sevgili değil, en iyi arkadaş oldular. 2025 yılında yapılan araştırmalar partnerinin arkadaşlığından keyif almayan çiftlerin daha çabuk pes ettiğini gösteriyor. Bu çiftler için sessizlik bile rahatsız edici değil çünkü karşılarındaki kişi sadece hayat arkadaşı değil, aynı zamanda en çok eğlendikleri oyun arkadaşı demiş. Dördüncü sırada hızlı affettiler ama ders aldılar. Affetmek bir yetenek değil bir beceridir diyor. Evet, bunu yapmak da zor değil mi? Gerçi burada affedilmesi gereken konu da önemli biraz. Bu çiftler hataların kaçınılmaz olduğunu biliyor ve incinmiş duyguların kendilerini tüketmesine izin vermiyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, unutmak güvenli değildir. Ders çıkarmak ve sınırlar koymak ilişkiyi korur demiş. Beşinci sırada sabrın sınırlarını zorladılar demiş efendim. Birinin değişmesini veya karşılık vermesini beklemek zordur. Zamanın sınavından geçenler sabrın sadece beklemek değil, beklerken gösterilen nezaket olduğunu keşfedenlerdir demiş. Ve bak altıncı sırada her sabah yeniden sevmeyi seçtiler. Programda bayağı bir romantik program oldu. Aşk hormonları bir süre sonra azalır ve bilinçli zihin devreye girer. Şifre burada saklı. Gerçek aşk hormonlar sustuğunda o kişiyi her gün yeniden seçme kararıdır demiş. Bu büyünün bozulması değil, sevginin daha bilinçli ve sarsılmaz hale gelmesidir diyor. Yedinci sırada aynı takımdalar. Biz ve dünya efendim. Para, yaşam tarzı, seks ve değerler konusunda aynı çizgide olmak. Çatışmalar çıksa bile bu çiftler sen mi haklısın ben mi diye değil, bak burası önemli bir detay, bu sorunu birlikte nasıl çözeriz diye bakıyorlar. Onlar için ilişki iki kişilik bir takım oyunu demiş. Ve son sırada, yani sonuncu özellik, son sırada demeyeyim, son özellik, sekizinci özellik, ilk görüşte aşk efsanesini gerçeğe dönüştürdüler diyor efendim. Birçoğu onu ilk gördüğüm an anlamıştım diyor. Psikolog Susan Albers'a göre beyin ilk anlarda güçlü bir çekim hissederse kişi hakkında olumlu bir hikaye yazar. Zamanla bu çekim derinleştiğinde o ilk an hafızada kaderin cilvesi olarak kalıcılaşılır demişim. Bunlar bakınız bu 8 özellik. Tanıştıkları andan beri birlikte olan çiftler ilişkilerinin sırrını bu 8 şeye bağlıyor. İşte bakın bakalım bu 8 özellik, bu 8 şey var mı? Hepsi varsa sizin ilişki gider. Gider yani. Yoksa da artık bunu var etmek biraz daha sizin elinizde.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
10: Yerel gündem.
11: Mutlu günler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar Başkanlığındaki Ali Ağa Belediyesi heyetinin sosyal hizmetler alanındaki Madrid temasları İspanya'da ilgiyle karşılandı. Madrid Belediyesi Sosyal Politikalar Aile ve Eşitlik Delegesi Jose Fernandez Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Ağa Belediyesi heyetini Madrid'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Jose Fernandez Sanchez paylaşımında Madrid Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri ve yaşlılar departmanının istenmeyen yalnızlık önleme programı hakkındaki deneyimlerini Ali Ağa heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Sanchez, Ali Ağa Belediyesi tarafından sunulan Sosyal Yaşam Ekosistemi projesinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Foça'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayan 3. Kuzey Ege Oyunları'nda 2000'e yakın sporcu mücadele ediyor. 12 branş 55 ayrı kategoride gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk gibi bazı sporların yarışları ilçede ilk kez yapılıyor. Kuzey Ege bölgesindeki 6 ilçenin sporcularını aileler ve Foçalı sporseverler ilgiyle izliyor. ilçe merkezi ve bağlısı mahalle ve köylerdeki spor tesisleri ile uygun alanlarda gerçekleştirilen oyunlarda bölgeden gelen sporcular badminton, basketbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, okçuluk, yelken ve kürek branşlarında yarışıyor. Stand-up paddle ve maraton yarışları ise önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımında çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan BİSİKAP projesinde geri sayım başladı. BİSİKAP araçlarını kullanacak üniversite öğrencileri kapsamlı eğitim sürecinin ardından görevli personel eşliğinde test sürüşlerine başladı. Pilot uygulama kapsamında 20 BİSİKAP aracı Alsancak Limanı ile Konak arasında 11-19 saatleri arasında önümüzdeki günlerde hizmet verecek. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken BİSİKAP'lar, sıfıra yakın emisyon değeriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.
0: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden başlamak üzere Aydın merkez ve batısı dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Dikili 23, Foça 24, Kınık 27, Menemen 26 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
4: Radyo Sahil Haber.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden.

0: Özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Emeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
3: hayat bayram olsa. Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: olsun.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.

0: eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
3: Reklamlar bitti.
4: Kameracı, yanlış yere çekiyorsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Alo Paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğur Akbüfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540-164-5522.
4: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Profes'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Haberler dikkat. Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems.

0: Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Reklamlar bitti.

uçacaktı. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
5: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul'a.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
1: Radyo Sahil. Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir aşk.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

Gözyaşımın her damlası sevgidir. Şu hasretlik zor gel.

hasretinden ateş yutmuş gibiyim. Ağlama sevdam, ağlama, ağlama.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: aşk benim son.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: radyo sahilde.
2: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.
1: Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı.
2: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
3: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.